0: sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Ses Akustik.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 693

0: mi?
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
2: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
2: kilop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Yes!
1: Buradayız burada. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyor. Canım kardeşim, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Yine işimizin başındayız. Ne diyoruz? Trik trak, trik trak. Olur mu hiç çalışmamak? Tabii canım. Bir afyonu patlatalım. Kurban olduğum bir kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden kıymetli dostlar, hepinize çok çok teşekkürler vallahi. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Malum seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın yavrum. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, canım kardeşim, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ki bugün emeklilerle ilgili bir haberimiz var, söyleyeceğim, anlatacağım. Kısacası biz de çalışıyoruz, bak işimizin başındayız diye. Herkese Allah yardımcı olsun abi. Ve tabii ki benim de eşlik ederek alkışladım. Çok da keyifli, çok da güzel bir kitle. Programa faal bir şekilde katılım gösteren elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Teşekkürler dostlar. Buyurun. Yettik gari, geldik gari. Ne vardı bugün? Bak bugün okuyacağımız haberlerden birisi bu. Geldik diyoruz, yettik diyoruz ama işe geç kalınca paraşütle gitti haberi var. Vallahi söylüyorum. Bursa'da paraşüt tutkunu bir fabrika çalışanı mesaiye uçarak gitti. Fabrika bahçesine paraşütle inen Adem Keskin sabah erken saatlerde Uludağ'dan çıktım. İşe geç kalacağımı anlayınca fabrikayı inmeyi planladım diyor. Adam paraşütle işe gitmiş yavrum. İşe böyle hevesle uçarak giden de ilk defa görüyorum yani. Tabii canım, ben kendimden biliyorum abi. Gerçi kötü örnek olmuş yani valla. Şimdi bazı patronlar işe geç kalan işçilere bana ne uçarak gelseydin diyebilir yani. Ay yarabbim. Yavrum bir şey söyleyeceğim, bak koca bir fabrika düşün. Ya bunun bir film olduğunu düşünsene, bak şimdi bir film izliyorsun abi. Adam paraşütle hakikaten söylüyorum fabrikaya işe geliyor. Fabrikaya işe geldikten sonra, yere indikten sonra selamun aleyküm deyip böyle direkt selamun aleyküm diyor çünkü. Filmde görsen dersin ki ya bu kadar da saçma olay olur mu? Ama malumunuz Türkiye başka bir simülasyon yani. Babacım ne oldu? Uçarak havadan bildiğin işe gidiyorsun. Yavrum hiç artistlik yapma. Asgari ücretle çalışıyorsun yani. Bir şey söyleyeyim. Ben uçarak, vallahi söylüyorum. Uçarak radyoya gelseydim tahmin ediyorum ki arkadaşlarım beni şikayet ederlerdi. Arif çok havalandı bu aralar falan. Dur anlatırız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bu arada benim kabahatim yok. Hakikaten söylüyorum. Niye böyle söylüyorum? Bak programa başlar başlamaz. Abi herkese merhabalar diyorum. Sonra bakıyorum işte hani dostlarımız neler yazmışlar. Bak buyur. Abi zam var mı zam? Gelen mesaj bu, yemin ediyorum. Abi zam var mı zam? Zannedersin ki bu zamları da ben yapıyorum yani. Ama çok merak ediyorsan elbette var, onu söyleyeyim yani. Tabii canım. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Bunlar ısınma turları, ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah.

0: Átkövem Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyor olsa birazcık daha.
2: Yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Dinleyin dostlar. Hakikaten söylüyorum. Güme gitmesin radyo programı. Şimdi ne oluyor ne bitiyor memlekette? Elbette bunlara bakacağız ama öncelikle sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 4355. Haydi bir daha. 0530 071 4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette programımızın adı Arif Güven Showtime yazdığınızda canım kardeşim mutlaka çıkacaktır. Başka? Facebook beğeni sayfası, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür misali, orada duruyor. Beğeni sayfamız Arif Güven Showtime. Başka? Twitter @Arif Güven. Buyur. Teşekkürler dostlar. Vallahi söylüyorum. Direkt şey gelmiş. Sen nasıl adamsın diye. Adam mısın lan sen? Tanıtayım bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Bir kere adımı biliyorsunuz. Ben Arif Güven. Canım kardeşim 1.73 boyundayım. Ama bana bunu ortamlarda sorarsanız, özellikle kızlı ortamlarda sorarsanız 1.80 diyorum. Gülme yavrum, ben küsuratı sevmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani net bir insanım abiciğim. Mesela 91 kiloyum ama yine kızlı ortamda bana bunu sorarsanız 91 demiyorum, 80 diyorum. Ya bilgisayar gibi, anlatabiliyor muyum? Evet ya da hayır, 1 ya da 0, var ya da yok. Mesela hani bir sevgilim var ama sorulursa yavrum yok diyorum yani... Evet abi yok diyorum. Hiç öyle var ama sen de fena değil misin gibi edepsizliklerim yoktur, açıkça ne söyleyeyim yani. Hiç öyle edepsiz biri değilim. Son derece efendi birisiyim. Tabii canım. Ama bak kızlar, ya bunun bir yerden bir telefon numarasını bulalım da 0544. Müsait bir zamanda ne bileyim bir alo diyelim 291. Hani sakın öyle aramayın ha. Test etmeyin. Alabildiniz mi numarayı? Tam veremedim ya. Dur oğlum dur. Durduk be ya. Yettik be ya. Buyurun. Hastalıklara dikkat sevgili dinleyiciler. Hakikaten söylüyorum ya. Şimdi haberlere, daha doğrusu programa girmeden önce haberlerde denk geldi. Yavrum biz grip diyoruz, bilmem ne diyoruz, zart diyoruz, zurt diyoruz. Bak duydunuz mu? Nijerya'da Lassa ateşi diye böyle bir hastalık çıkmış. Dedik hastalığa bak abi. Salgına bak. Nijerya'da Lassa ateşi. Salgın kendisine sponsor bulmuş. Lassa ateşi. Sağlam basacağım. Dur. Selam. Yoklama. Eyvallah kurban olduğum. İzmir Buca'dan selamlar. Gözlerinin içi gülenim. Ay kurban olurum ya. Ne kadar güzel şeyler yolluyorsunuz bana. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Vallahi söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki oradasınız. Siz olmasaydınız biliyorsunuz ben salatalığın en yeşili, en büyüğü, en önde gideriydim. Ona hıyar mı derim ya? Hıyar mı derim? Buyurun. Side'den selam abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederiz. Uşak'tan merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Öyle değil. Buyurun Keşan burada. Nevşehir bize selam olsun. Abi geliyor musun? Yavrum geliyorduk da Nevşehir'de hafta sonu böyle bir yağmur durumu var. Sağanak yağmur durumu var. Dolayısıyla ben erteledik. Öyle söyleyeyim. Balıkesir Bandırma burada. Yaz yoklamaya. Çanakkale Biga'dan sevgiler. Düzce burada. Bilecik burada. Londra burada. Yozgat abi Yozgat. Patron geldik yettik gari. Eyvallah canım ciğerim. Diğit Rentekar. Tokat'a selam olsun. Karaman burada. Bolu burada. Mardin burada. Nazilli, Elbistan. Akçay. Burhaniye. Yalova'dan selamlar. Ünye burada. İnegöl burada. Tekirdağ. Yaz yoklamaya. Eskişehir. Kurban olduğum. Konya. Beyşehir. Erzincan selam olsun. Şanlıurfa'dan merhaba abi. Merhaba merhaba. Samsun Bafra burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke burada. Adıyaman burada. Viyana burada. Çiçeğim. Adana'dan selamlar abi. Aleyküm selam canım ciğerim. Buyur. Kurban olduğum ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Haberler de yolluyor ya. Vallahi söylüyorum. Abimi yayınlar. Evet ya. Hatay'dan Çiğdem, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Birazdan sevgili dinleyenler, birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa hem mesajlar hem de aynı zamanda yavrum haber başlıklarına bir bakalım.
3: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
4: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
5: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
0: Ciddiysen sonuna kadar varım. Dalgaysan manyak surf yaparım.

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: İşte benim. Arif buradayız.
1: Yayında.
2: Bakalım. Daha mesajlarımız var. Kurban olsun. Merhabalar, Antakya'dan Suzan. Çok çok teşekkürler. İzmir'de bugün Filiz selam söyler misin? Söylemez miyim ya? Buyurun. Abi merhaba. Bornova'dan sevgiler. Çayak teşekkürler. Serpil'im de gelmiş. Merhabalar. Hatay'dan Yılmaz. Seninle neşe buluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benimle huzur buldun. Hakikaten söylüyorum. Evet. Yani bu radyo programında radyo bakıp abi akvaryum muamelesi yapın. Yani tabii ki kafayı dağıtın. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Merhabalar çiçeğim. Kolay gelsin. Hollanda dinlemede. Eyvallah kurban olayım. Danimarka Şükran burada. Almanya Ömer'im burada. Abi merhaba. Kimsin? 8630 telefon numarasının son 4 rakamı. Merhabalar, kolay gelsin. İyi yayınlar. Yalova'dan yazıyorum. Eczanede çalışıyorum. Eczya deposunda çalışan erkek arkadaşlarıma seslenir misin? Seslenirim. Ben ona her şeyi diyorum. Bana neden aşkım hayatım demiyorsun diyorum. İlaç dağıtımına bakma. Benim ilacım sensin diyor. Abi ne yapmalıyım? Ay kurban olurum ya. Bu ne, dur bakayım. La la la la. Selam. 5784 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Bakayım. Abi mağazacıyız. Seni dinliyoruz. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Bodrum'dan selamlar. Aleyküm selam. Senin bize çiçeğim de ben hoşuma gidiyor. Eyvallah kurban olduğum. Ki bunu yazan da Mehmet Ali. Yani tabii canım. Hep söylüyorum. Erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı Arif Güven Showtime. Tabii canım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hazırlık yapıyorum. Bu kıllı bıyıklı adamlar için mi yapıyorum yani ya? Buyurun. Tekirdağ'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Baba bir dünya mesajımız var. Bakayım. Erdal'ım. Canım kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Belediye başkanı değil. Çalışan iki çocuk annesiyim. Ay kurban olurum ya. Mental yorgunluk. Bu ne? Dur bakayım. Selamlar abi. İstanbul Kurtköy.

0: Elba ne diyor bu şarkıda? Arapçam var benim oğlum. Çevireyim mi anlarsın? Vallahi. Bak burada diyor ki Aslı diyorum Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Bak burada da diyor ki polis içeriye giriyor. Memur bey diyor kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam ama diyor kıza bir şey dediğimiz yok. Ama diyor kara gümrük yanıyor yani. Bak burada da diyor ki kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım diyor. Nasıl sallıyorum? Çok pis sallarım abi. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor bakalım bakalım bakalım. Hangi haberleri seçtik yavrum? Havalar soğuyor kurban olduğum. Şimdi bazı yerlerde havalar çok güzel. Böyle söylüyorum böyle söyledikten sonra yavrum Ankara'dan mesaj geliyor. Donuyoruz abi diye. Dedim bilmem yavrum bilmiyorum işte. Bütün memlekette herkesin tek tek bulunduğu yerle ilgili hava durumunu sunamam. Ama anladığım kadarıyla kombi açmama konusunda hani çok para gelir diye evet abi kombi açmama konusunda şanlı direnişi devam edenler de var ya. Oğlum güzel bir şey olmuyor mu? Oluyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurmuş toplu taşımada evcil hayvan devrimi diye böyle bir haberi vermişler. Çünküsü ayrıntıları var, detayları var. Hangi şartlarda evcil hayvanınızı toplu taşıma araçlarına bindirebiliyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Buyurun. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz ki. TÜİK açıkladı, onu hemen söyleyeyim. Ve bakın yine TÜİK'e göre et, patates ve peynir Eylül'de ucuzlamış biliyor musunuz? Vallahi bak. TÜİK'e göre Eylül'de fiyatı en çok düşen ürün patates olurken en yüksek artışı da üniversitede eğitimde gerçekleşmiş. Etin fiyatı düşmüş, peynirin fiyatı düşmüş, patatesin fiyatı düşmüş. Bunlar hangi marketten alışveriş yapıyorsa kurban olduğum bize de söylesinler. Yemin ediyorum. Biz şimdi hakikaten dinleyenlerimize sormayalım. Çünkü gelecek olan cevapları biliyoruz. Düştü mü diyeceğim, hayır diyeceksiniz. Bakın ekonomik kriz falan da yok memlekette ha. Bunu kim söylüyor? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı demiş ki Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Yani demiş kriz yok. Ne var? Demiş ya böyle Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var yani. Şu anda Türkiye kıpır kıpır demiş ya. Yani yerinde duramıyor ya fiyat artışı. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla şimdi vermem gereken minicik bir mola var. Moladan sonra buradayım. Kurban olduğum olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Arif Güven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: İşte be, günün bu saat itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Buyurunuz. Londra'dan selamlar Arif. Eyvallah. Bir haftadır dinleyemedim, ağır grip geçirdim. Benim için seni dinleyememek büyük kayıp Konca. Gelmiş geçmiş olsun inşallah, atlatmışsındır. Aman dikkat, aman dikkat. Dediğimiz gibi mevsim geçişi, hakikaten söylüyorum yani. Hastalığa davetiye çıkarttığımız böyle bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Şimdi biz şu haberlere bakalım. Nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Kurban olayım. Hangi haberi verelim? Dur, güzel haberi verelim yavrum. Güzel haber de şudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi malumunuz 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü şerefine aldığı kararla artık toplu taşıma araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu. Ve derler ki şöyle bir şey oluyor. Şimdi konunun uzmanlarıyla birlikte üst böyle kurul oluşturmuşlar ve toplu taşıma araçlarında kedi, köpek ve aynı zamanda kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlenmiş. Ben kuş olsam hakikaten toplu taşıma aracına binmem abi. Derim nereye gideceksem salın beni. Ben uçayım abicim ya. Buna göre metro, otobüs ve aynı zamanda vapur gibi toplu taşıma araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler. Bir daha söylüyorum, 5 kilogramdan hafif köpekler. Kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07, 10, 16-20 saatleri dışında, yani trafiğin çok yoğun olduğu saatler dışında yolculuk yapabilecekler. Köpeklerinize bu arada ağızlık ve tasma takmak gerekiyor. Kediler için özel çantalar biliyorsunuz. Özel çantası olması gerekiyor. Kuşlar ise kafesleriyle seyahat edebilecek. Ben kuş olsam dediğim gibi toplu taşıma araçlarını İstanbul'da hakikaten şöyle tercih etmezdim abi. Ben bir sefer Fenerbahçe maç çıkışı hakikaten söylüyorum. Durakta bekliyorum. Abi o kadar kalabalık ki. Durakta bekliyoruz da dedim ki bizi ne almaya gelecek acaba yani? Tabii. Özellikle iş çıkışı, mesai saati başlangıcı, toplu taşıma araçlarında vallahi bak herkes ayakta. Ayakta kalp krizi geçirip ölsen son durağa kadar düşmezsin, yer yok çünkü yani. Buyurun bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre bir önceki aya kıyasla fiyatında gerileme yaşanan ürünlerden bazıları, evet, patates olmuş, et olmuş ve balık olmuş diyorsun. Hadi ya. Bu ürünlerde fiyatı en düşük olan %18.21 ile patates ve bazı yumlu bitkiler, %15.9 ile taze balık ve deniz ürünleri, %2.46 ile mücevherat, saat ve kol saatleri şeklinde sıralanmış. Ayrıca TÜİK'e göre dana etinin fiyatı bir önceki aya göre %2.44 azalırken margarinde %2.32 düşüş görülmüş. Karayolu ile şehirler arası yolcu taşıma fiyatları da %2.14 düşmüş. Peynir fiyatlarındaki gerileme ise %0.44 abi. Gelirken böyle gelmiyor. Giderken niye 0.44 diyoruz ya? 0.44 gerilemiş oğlum. Tabii canım. Eylül'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %1.34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, %1.3 ile

0.11 ile kuzu, koyun, keçi eti yer almış. En fazla zam üniversitede eğitimde olmuş. Diğer yandan madde sepetlerinde yer alan ürünlerden fiyatı en çok artış gösteren %22.70 ile üniversitede eğitimi oluştururken, bak %22.70 artış üniversite eğitimi. Peynir ne kadar düştü? O %0.44 yani. Velhasıl şehir gazı ve doğalgaz %20.78, elektrik ise %20 arttı. Artışlar hep %20'li gidiyor. Düşüşlere bakıyorsun, %0.11 kuzu ve koyun ve keçi etinde düşüş olmuş arkadaşlar. Reçel, marmelat ve bal ürünlerindeki artış da %14.82 seviyesinde gerçekleşti. Eylül'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %14.71 ile konserve gelmiş. İşlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler geliyor. %11.96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler geliyor. %11.35 ile havayolu taşımacılığı geliyor. %10.89 ile ulaştırma sigortası. %6.98 ile katı yakıtlar ve %6.96 ile şebeke suyu yer almış. İyi güzel diyorsun. Buyurun. Şimdi diyoruz ya, kriz var, bilmem ne var. Hayır, kriz falan yok bizim memlekette. Çünkü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı demiş ki, Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Siz de kriz mriz diyorsunuz. Dolayısıyla ne varmış? Fiyat hareketliliği varmış. Türkiye bu anlamda biliyorsunuz ki kıpır kıpır maşallah ya. Yerinde duramıyor ya. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette, gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bakınız, birazdan bu haberi vereceğiz. Emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler elbette belli olmuş. Yaşayabileceği dediğimiz için biz galiba yokuz yani, çünkü... Emeklilik diyor, en iyi yaşayabilir diyor. Türkiye'de malum biliyorsunuz, emekliler çalışıyor yani. Tabii canım. Anlatırım, kurban olduğumu anlatırım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: yayında. Buradayız buradayız. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden buram buram manzaralar. Buyurun, emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler belli olmuş. Uzun yıllar boyu çalışıp emekliliğini konfor içinde geçirmek isteyenler için Fransa Yatırım Bankası böyle bir emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkelerin listesini çıkartmış. İşte derler ki emeklilerin yaşayabileceği en iyi 5 ülke. Yavrum, bir numarada yine bu Norveç var. Bu Norveç hakikaten benim sinirlerimi bozuyor. Vallahi söylüyorum ya. Bu Norveç benim sinirlerimi bozuyor abi. Verilere göre Norveç, canım kardeşim, %81'lik oranıyla emekliler için yaşanabilecek en iyi ülkeler sıralamasında birinci olmuş. Norveç gelişmiş sigorta ve sağlık sistemiyle öne çıkarken faiz oranlarının iyileştirilmesi gibi ekonomik hamlelerle de listede önde. İki numarada yavrum İsviçre var. İsviçre bir önceki yıla göre bir puan düşüş yaşasa da %80 oranıyla listenin ikinci sırasında yer bulmakta. Düşüşün sebebi olarak da gelir adaletsizliği ve işsizlik gibi faktörler belirtilse de dünyada kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 4. sırada yer alıyor İsviçre. Emekliler en çok nerede rahat ediyorlar? 3 numarada İzlanda var yavrum. 2021 yılındaki raporunda 1. sırada yer alan İzlanda bu yılki %79'luk oranıyla 3. sıraya düşmüş. 4 numara İrlanda var bu sefer de. İrlanda'da geçen yıla göre 2 puan düşüş yaşanırken %76 puanla yine 4. sırada yer aldı. 2 puanlık oransal düşüşün ise artan işsizlik oranı ve gelir dağılımındaki eşitsizlik olduğu belirtildi. İrlanda yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekerken gelişmiş sağlık sistemiyle de listede ön sırada. 5 numara Avusturya. Listeye 5. sıradan dahil olan Avusturya önceki yıla göre 1 puan düşüş yaşadı. %70'lik bir puana sahip oldu. Avusturya hükümetinin kişi başına düşen milli gelirde iyileştirme yapması ve işsizlik alanındaki başarılı politikaları listenin ilk beşine girmesine imkan sağlamış. Derler ki ayrıca Avusturya'da İrlanda gibi yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bizde tabii ki böyle bir durum şu anda söz konusu değil maalesef. Emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülkeler belli oldu. İlk beşi böyle vermişler. Genel bir sıralama yok. Bizde biliyorsunuz maalesef emeklilerimiz hala çalışmaya devam ediyor ama bence yanlış bilgi ya. Bence bir numara Türkiye olmalı. Hakikaten söylüyorum. Bir numara Türkiye olmalı abi. Emeklilerin yaşayabileceği, en rahat koşullarda yaşayabileceği bir numara Türkiye olmalı. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz yaşlı, yabancı, turist doldu. Bizim paramız malum yani, onların parası. Ne yapıyorlar? Daha böyle kışı rahat rahat geçirebilmek için akın akın buraya geliyorlar abi. Tabii canım. Norveç mi yavrum? Bir numara Norveç'miş bakınız. Emeklilerin en iyi koşullarda yaşayabileceği ülke belli oldu. Bir numara Norveç. Ya beni şöyle bir Norveç'e bir postalasanız ya gençlikler. Vallahi söylüyorum. Çünkü bak yani emekli oldum be oğlum. Ne işin var Norveç'te? Oğlum benim ruhum emekliye ayrılalı çok oldu ya. Çoktan emekliye ayrıldım be ya, öyle söyleyeyim. Ruhum ayrıldı yani. Oy oy. Canım kardeşim, havasına suyuyla taşına toprağına diyoruz da abi yani suyu da bırakmamışız. Çünkü birazdan bir haber aktaracağım sevgili dinleyenler. Şimdi Mahsettin Hoca'nın o meşhur böyle bir hikayesi vardı işte. Hoca işte göle şey çalıyormuş, maya çalıyormuş, ya tutarsa durumu varmış. Hangi göldü o? Akşehir Gölü'ydü. Şimdi Akşehir Gölü diye bir şey kalmamış. Onu da bitirmişiz yani. Su yok. Hakikaten su yok. Şu anda büyükbaş hayvanlar otluyor orada yani. Anlatırım kurban olduğumu, anlatırım. Sen yeter ki ayrılma ki günün konusunda birazdan veririm.
1: Selam Arif. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
2: Selamun aleyküm abilerin en güzeli.
1: Ay,
2: İstanbul Tuzla'dan.
3: Selam araştırmacı, radyocu,
1: Allah.
3: Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
4: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
0: Eyvallah, kurban oldum.
5: Burası Mersin Silifke.
0: Mersin Silifke.
5: Konya Karayolu. Çalışırken seni dinliyorum.
0: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
6: Arif Güven. Showtime.

0: Güven Şovtay.
1: Açın yolu yettik abi sevgili dinleyenler. Buradayız burada. Ne oluyor da bitiyor? Şu gölümüze bakalım bir yavrum. Abi günün konusu. Sevgili dinleyenler Veraç Oğuz. Zaten hep genelde bu anonsu veriyorum yani. Durduk yere kurtlanmadım bana sürekli. Sanki unutmuşum gibi. Veriyorum yavrum. Buyurun. Akşehir Gölü azalan yağmurların da etkisiyle tamamen kurumuş. Bir zaman balıkçılık yapılan gölde şimdilerde... Bak bir zamanlar balık avlıyormuşuz. Şimdi büyük hayvanlar otluyor abi. Vallahi söylüyorum. Derler ki Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkır'ı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda büyükbaş hayvanlar otlatılıyor. İlçenin Yeniköy mahallesinde yaşayan Mustafa Sakallı 61 yaşında içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaş kuruyan göl yatağında otluyor demiş. Ki dediğimiz gibi bu göl malumunuz Rasettin hocamızın meşhur hani göle maya çalma durumu vardı ya işte o göl bu göl. Bunu da kurutmuşuz. Sakallı çevrede derin su kaynaklarından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek bu kış kar ve yağmur iyiydi. Umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağmur olur da göl eski haline kavuşur diyor. Burada balıkçılık ve kamış üretiminde geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu. Şimdi yok abi. Peki bu ne? Dur bakalım şuna bir bakalım. Hakikaten söylüyorum akıl fikir ihsaniyle. Dün bunu sağ olsun bir dinleyicimiz yollamıştı. Çok da sinir bozucu. Şimdi bununla ilgili çok böyle hani detaylı değil de haber. Biraz böyle bir detay kazanmış. Yahu şimdi Gaziantep'te orta çağı aratmayan bir olay var. Sözüm ona bir hoca varmış abicim. Büyü bozacağını iddia eden bu sözde hoca müşterilerden ne istiyormuş biliyor musunuz? Kedi bacağı istiyormuş yavrum. Diyormuş ki yani git bana kedi bacağı getir. Yani kes getir diyorlar. Ve kentte ilk belirlemelere göre ondan fazla kedinin bacaklarını da kesildiği ortaya çıkmış. Vallahi ne söylesem boş. Gerçekten söylüyorum. Eğer bu haber doğruysa ne söylesem boş abi. Hakikaten söylüyorum. Yani toplum olarak yaptığımız, yapabileceğimiz tek eylem benim de dahil olmak üzere çaresizce ne bileyim abi küfür etmek galiba. Artık hani sonra şöyle bir şey oluyor. İşte bak buna kızıyoruz mesela. Gerçekten böyle bir şey varsa, sözde bir hoca varsa ve büyü yapacağını söyleyip de bana kedi bacağı getirin diyorsa, millet de gidiyorsa, hakikaten sokaklardaki kedinin bacağını kesip getiriyorsa başka bir şey gelmiyor abi elimizden. Yani küfür ediyoruz, kızıyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra hop başka bir olayla gündem başka bir şey oluyor abi. Sonra da o gündeme küfür ediyoruz. Bir önceki gündemi unutuyoruz. Ve bunun sonu fark ettiyseniz son zamanlarda hiçbir şekilde gelmiyor yavrum. Sürekli böyle bir şeyler çıkıyor. Sürekli bir şeylere deliriyoruz yani. Deliriyoruz abi. Ve ben kendi adıma söylüyorum. Sizde durum nedir, ne değildir bilmiyorum ama yavrum. Yani bu insanlarla aynı havayı solumak benim için artık vallahi söylüyorum resmen dram olmaya başladı. Yani düşün ya. Bir tane hoca çıkıyor. Sözüm ona sana büyü yapacak. Diyor ki Gaziantep'te işte orta çağ gibi değil mi yavrum ya? Orta çağ gibi. Git diyor bir tane kedi bul diyor. Bacağını kes bana getir diyor. Sana büyü yapacağım diyor. Ve şimdi ilk belirlemelere göre de ondan fazla kedinin bacaklarının kesildiği ortaya çıkmış. Vallahi böyle üzerime hani şey derler ya öküz oturuyor. Öküz oturuyor ya. Vallahi söylüyorum. Oğlum bu akıl hastanesindekiler yemin ediyorum daha akıllı daha huzurluyum. Vallahi. Da yer yok orada biliyorsunuz değil mi? Vallahi söylüyorum yer yok yataklar dolu. Boşalır boşalmaz ciddi ciddi ben gideceğim yani. Oradakiler daha akıllı. Yemin ediyorum daha huzurlu. Al. Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgasını kırdı diye bir haber var. Diyarbakır'da yolda yattığı görülen 18 yaşındaki... Çok özür dilerim bir an öksürük geldi de. Velhasıl dediğim doğru yani bakıyorum haberlere. Akıl hastanesinde yatanlar, ruh ve sınır hastanesinde yatanlar vallahi daha akıllı. Yeminle daha akıllı yani. Neyse böyle zamanlarda bilen dostlar mutlaka biliyorlar ki canım kardeşim gündemi değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Günün konusunu veriyoruz. Günün konusu da şu olsun. Şimdi malum artık evimize canım kardeşim misafirler geliyor. Biz misafirliğe gidiyoruz gibi gibi durumlarımız oluyor mu? Oluyor elbette. Şimdi bu ekonomik krizden dolayı biraz böyle azalmış olsa da. Sizde azalmış olabilir de bende hiç böyle bir azalma yok valla. Bende gelen gidenin hatta hesabı yok. Yavrum en son kapıya bir turnike koymayı falan düşünüyorum yani. Sürekli benden çıkmayan insanlar bir gün arıyor mesela bak. Üç gün haftanın üç günü bendeyse. Dün Belek diyor ki abi diyor geleyim mi? Diyor misafirim var. Senin de diyor hep misafirim var. Üç günü sensin zaten yani. Bir gün ya, bir gün dedim ki bugün abi yalnız takılacağım evde. Vallahi yalnız takılacağım dedim. Sonra biri aradı, dedim ki iyi tamam dedim, hadi sen gel. Şimdi o geldi, o gelince öteki de geldi. Grup 4 kişilik zaten. Dedim oğlum şimdi üçümüz toplandık, yani üçümüz bir aradayız. Dedim ona da hani alo diyelim, o da gelsin bari. Telefon açtım dedi, neredesin dedi, abi senin kapıdayım. O da gelmiş zaten yani, da biliyor musun yani. Velhasıl misafire gidiyoruz, misafirler bize geliyor. Şimdi bizim gittiğimizi boş verelim, bununla ilgili zaten konuştuk. Fakat sizin evinize gelen misafirlerden bahsediyorum. Yani misafirlerin sizde en böyle sinir olduğunuz davranışları ne abi? Evet abi. Misafir geldiğinde sizi sinir eden ne gibi davranışlarda bulunuyorlar? Günün konusu bu olsun. 0530-071-4355. Arif Güvenç All Time WhatsApp numarasıdır. Ben mesela çok rahat insanları çok böyle çok sevmem. Hakikaten söylüyorum yani. Gelir gelmez hemen buzdolabını açan insanı hiç hoşlanmam. Hatta ben de şöyle söyleyeyim. Bak, bana gelen misafirlerde gördüğüm, benim de çok sinirim bozulduğu en bariz hareket şu. Bana geliyorlar, yavrum gitmeyi unutuyorlar yani. Peki sizde acaba ne gibi hani misafirinizin yaptığı davranışlar sinir bozukluğuna sebep oluyor? 0530 071 4355 yazınız, yollayınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nagykövön Showtime.
1: Buyurunuz, buradayız. Yettikler. Şimdi bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler gençlik. Sorduk dostlarımıza, dedik ki yavrum eve misafir geliyor mu? Geliyor. Ya bazen öyle şeyler yapıyorlar ki hakikaten sinirim bozuluyor. Dolayısıyla misafirlerimizin böyle en gıcık olduğu ne gibi hareketleri var? Benim dediğim gibi bana geliyorlar, gitmeyi unutuyorlar abi. Vallahi söylüyorum. Bir de misafir yolcu ederken şey dersin ya kapıda. Hani bir daha bekleriz falan dersin ya. Benimkiler öyle değil. Abi ben bir daha gelirim diyor yani. Buyurun, yorulup bir sürü sunumluk yapıp o sunumluktan yemeyen misafire gıcık oluyorum. Diyet deselerse gelmesin diyor ya. Evet ya, onu ye yemez, bunu ye yemez, bunu hiç içmez. E niye geldin o zaman? Yürü git. Bak diyor ki, verilen ikram yemeklerini bir türlü gitmek bilmemeleri. Hmm, ikramı misafire özel almışsın, dünya para vermişsin ama o yemiyor, sinir oluyorum. Aldığıma pişman oluyorum. Doğru söylüyorsunuz. Misafir senin yatak odada girip yatağına yatarsa ve senden izin bile alma... Yok canım, o kadar da olmaz herhalde. Bu ne rahatlık, bu ne genişlik hakikaten. Benden izin almadan benim yatak odama girecek ve bana yatacak ha. Not, bu bayağı sürüyor, yanlış anlaşılmasın. Evet ya. Bakayım bakayım bakayım. Selam, kolay gelsin, çalışıyorum. Teşekkürler. Çalışıyor, ben kendi iş yerimde. Arkadaşlar bana geliyor, hepsi istediği yere gidiyor ve ben hiç beni neden çağırmadınız demiyorum. Ama bir kısmı bir kişi gelince geliyor, zaten bir de sitem ediyor. Neden çağırmadınız diye. Ben buna üzülüyorum, bazen şey diyorum. Abi beni niye çağırmadın? E çünkü diyorum oğlum, gelmeni istemedim, o yüzden çağırmadım. Bak sitem ediyor, neden çağırmadınız diye. Zaten gelmiş oluyor. Buna çok sinir oluyorum. Evet, hem geliyor hem de beni niye çağırmadınız diyor. İşte yani vardır bir sebebi ya. Doğru. Gelen misafir muhabbetle gelir ama bende bir arkadaş var. Abi şu kanalı açar mısın falanca, dizim var be diyor. Evet ya, dizi izlemeye geliyor. Ben şeye de uyuz oluyorum ya. Yavrum gelir gelmez abi wifi şifresi neydi diyor. Yürü oğlum, bana mı geldin, internet kafeye mi geldin ya? Yürü git, yürü git. Yemekten aldığı lokmayı değerlendiren bir yüz ifadesiyle çiğnemesi. Tabağındaki yemeği yarım bırakması. Bir kurabiye ısırıp yarım bırakması beni sinir ediyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bak bu da gelmiş. En sinir olanı da senin gibi diyor. İzin almadan laap diye buzdolabını açıyor olması. Ya ben çok samimi olduğum dostlarım artık benim her şeyimi biliyorlar. Onlarda sıkıntı yok da zaten yabancı da bana çok fazla gelmiyor, açık ve net yani. Ayakkabısıyla eşiğe basması abi beni sinir ediyor. Eyvallah canım kardeşim. Çocuğu parka gitmiş gibi davranması. Çocuk ne var ne yok kırıp dökerken kadının hala oyna annem oyna demesi. Evet ya. Ona ben de sinir oluyorum. Ya da şeye de sinir oluyorum galiba ya. Şimdi fark ettim de. Yavrum şimdi gelmiş, çocuğuyla gelmiş. İyi, başımın üstünde yeri var diye. Ya daha hani bir sor, bir izin almadan lap diye hemen bilgisayar açıyor o velet. Açıyor. Bir de abi bunun şifresi neydi diyor. Lan bir sor bakalım. Bağırarak yüksek sesle konuşması, ayaklarını yere lap lap lap diye vurarak yürümesi, özellikle habersiz geldiyse evinin temizliğini sorgulaması. Evet, doğru. Sinir olacağım misafiri eve çağırmam demiş. Evet, bu da olabilir. Kendi evi gibi davrandığı zaman sinir oluyorum abi. Bir haftalığına kalmaya geliyorum deyip 6 ay kalması. 6 ayda kimse de... Ya bir hafta bile çok zaten de, bir hafta kim kimle gider kalmaya? Memlekette annendir, bayramda seyranda gitmişsindir. 3-5 gün kalırsın, o ayrı da 6 ay nedir ya? Buna ben de sinir oluyorum. Yatılı gelen misafirin yatağını toplamaması. Sanki arkasından hizmetçi var abi. Ben topluyorum ya. Vallahi söylüyorum ya. Kahvaltı hazırlarken yardım etmemesi. Bulaşıkları öyle bırakması. Doğru. Çok taze yatılı misafiri atlatmış biri olarak dokunmayın bana, fenalardayım demiş ya. Sinir bozan davranışları saysam programın süresi yetmez. Bu gidişle yatılı misafiri olayına son vereceğim. Ben kimseye yük olmamak için. Evet ya, doğru söylüyorsunuz yani. Bütün gevşekler beni buluyor abi. Tabii ki çok yakınında kalıyor, yakınında kalıyorlar ama maksimum diyor 3 gün. Ne oldu yani, bir hikaye anlatsan anlardık belki de. Evinize gelen misafirlerin en sinir olduğu davranışları. Bak uzun süre kalması. Zaten misafirliğin hani kısası makbul derler ya. Doğru mu, doğru abi? Ailem ve ben misafir kabul etmiyoruz. Çok acil durum olmadıkça buyurunu bilen yakınlarımız zaten bizim eve yatıya gelmez diyor ya. Yatıya gelmeyen de yemeğin de yer gider. İnsanlara yüz vermeyin. Sonra çok çekersiniz demiş ya. Eyvallah kurban olayım. Eve gelen misafirlerde en gıcık olduğunuz ne var diye dostlarımıza sorduk. Bak ayakları kokuyorsa demiş ya. Bir, ayaklarının kokması. İki, maç falan izlemek için gelmişse maç bittiği an kaçması. Üç, mutfakta boşuna giden bir şeyi sormadan açıp yemesi. Evet. Dört, eli boş gelmesi demiş ya. Salonun orta sehpasına ayaklarını uzatması. Bu ne rahatlık ya. Çocuğunun gelip masadaki bütün ikramları, kurabiye, pasta vesaire vesaire tek tek yalaması. Yemesi demiyorum bak, yalaması diyorum. Evin dekoruna, duvarlarına zarar vermesi. Evet, günün konusu bariz belli dostlar. Yazınız, yollayınız.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Show'da.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.
3: Buradayız, buradayız. Buyurun. Eve gelen misafirlerin yaptırmış olduğu, sizin de çok böyle sinirinizi bozan ne gibi davranışlar var diye sorduk. Alkolü fazla kaçırınca sızıp kalması. Yuh artık rahatlığa bak ya. Ben kötü olmuşum, burada yatayım. Kahve içme diye gelip kahveyi yarım bırakıp başka bir içecek isteyip onu da yarım bıraktığı zaman sinir oluyorum demiş ya. Doğru. Hiçbir şeye elini sürmeyince ben sinir oluyorum. Biz bir de bunun kulbunu uydurmuşuz, ben söylüyorum. Abi sofra kuruluyor. Sofra şeyde ne diyor abi? Ben yedim, Allah arttırsın, sofrayı da kuran kaldırsın diyor ya. Oldu gari başka. Tabii canım. Ben yedim, Allah arttırsın, sofrayı da kuran kaldırsın. Biri de beni kucağında tuvalete taşısın yani. Ben hiçbir şey yapmayayım diyor yani. Tabii canım. Evi teftişe gelmiş gibi davranması. Bir de evde verdiğimiz ikramları beğenmeyerek şu yok mu, bu yok mu diye sorması. Evet. Misafire değil de misafir olmak sinirlerimi aşırı derecede zıplatıyor. Evdeki rahatlık yok diyor. Hiçbir şey yapamıyorsun ayıp olacak diye, rahatsız edeceğim insanları diye. Evet ya, hassas insanlar da. Evet abi. Hafta içi geç saatlere kadar oturması. Evinize gelen misafirlerin sinir bozan davranışları dedik. Elini yüzünde, gözünde, burnunda, kulağında gezdirdikten sonra koltuklara, eşyalara dokunması. O yüzden sap misafirim olmaz. Dişi güzelliğinden olur. Bunu anlamadım. Sonu hani nereye bağlamaya çalıştın ama neyse, derdini anladık en azından. Yani. Bir aralar ne kadar güzeldi abi. Koronavirüsün faydaları. Yıllarca misafir gelmedi. Evet ama artık değil biliyorsun. Buzdolabımı karıştırması demiş ya. Hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Bu buzdolabı demek ki abi ortak noktamız. Ya da hakikaten herkesin sinir olduğu bir durum. Bütün dolaplarımı kurcalayıp daha giymeye kıyamadığım, özenle ütüleyip astığım beyaz gömleğimi acımadan giyip dışarıya çıkması. Bu nasıl bir misafir? Gelip senin dolabından kıyafeti giyiyor, dışarı mı çıkıyor de yani? Buyurun, benim için misafir dediğim bir saat, hadi sohbet çok koydum maksimum diyor ki, 1,5 saat oturup gitmeli. Uzun oturanlara ben sinir oluyorum. Kahvaltı için edilen davetlere icap etmem. Kahvaltıya misafir çağırmam söz konusu dahi olamaz. Herkes kendi evinde yesin. Pazar günü misafir kabul etmem. Bak çok doğru bir konu. Pazar günü yavrum bir insan bir insanın evine niye misafirliğe gider? Hakikaten söylüyorum yani, adam çalışıyordur adamın. Bir, yani birçoğumuzun abi sadece pazar günü var tatili. Yani ailesiyle birlikte geçiriyor pazar günü. Bu, tatile gitmek niye yani? Tatile gitmek diyorum. Özellikle misafirliğe gitmek. Niye? Tatile dedim. Çünküsü. Bak şimdi deniz kenarında yazlığı olanlar ya da deniz kenarında evi olanlar mutlaka bilir yani. Herkesin pazar günü var oğlum. Bir pazar günümüz vardı. Sana gelelim dedik ya. Arkadaş bu adamın da pazar günü var. Bu ailenin de pazar günü var. Onların da bir pazarı var. Bırakın ailesiyle. Belki adam abi uzanacak, yatacak, kalkacak, televizyon seyredecek, ailesiyle birlikte zaman geçirecek. Deniz kenarında oturanların yazlığı varsa, yazlıkta böyle kalıyorsanız, onlar bilir yani. Pazar günü cümbür cemaat toplanılır gelir abi. Neymiş? Bir pazarı varmış zaten. Benim neyim var abi? Benim de bir pazarım var. Evet abi, yazlıkçıların en büyük dertlerinden biri odur yani. Bir de şey diyorlar, bir geçerken uğrayalım dedik. Ya hiç geçerken uğruyormuşsun gibi halin yok yani. Yapmayın, pazar günü insanları rahat bırakın ya. Pazar günü misafirle mi gidilir ya? Git dışarıda gez. Ne yaparsan yap. Bakalım bakalım bakalım. Bir kahve içmeye diye öğlen gelip gecenin körüne kadar oturmaları demiş ya. Tüm pazarımın içine etmeleri. Evet bak, pazar günü. Yarın diyor iş var, güç var. Git duşumuzu alalım, koltuğumuza uzanalım, dinlenelim. Yarınki işleri düşünüp rahat rahat takılalım. Yok abi. Bir pazar günümüz vardı, onu da senin yanına gelelim dedik. Bizim neyimiz var abi? Bakalım bakalım. Babacığım bir dünya mesaj var ya. Odama izinsiz girmesi abi. Ailemin yanında kalıyorum. Eve akrabalar geliyor bazen. Bir keresinde biraz dinlenmek için odaya girdim. Yatağımda uzanıyorum mesela diyor. Misafir kadın çat kapı içeriye girdi. Ne alaka diye kaldım o an. Üstümü de değiştiriyor olabilirdim. Yani diyor, terbiyesizlik bu. Doğru söylüyorsunuz. Ben bir yere misafir olarak gittiğimde herhangi bir kapı kapalıysa diyor, orada tuvalet ya da banyo değilse izinsiz girmem. Evet abi, oda oda gezilir mi ya? Kendi eviymiş gibi izinsiz hareket ederek kişisel ve özel alana ihlal etmesi beni sinir ediyor abi. Ortalığı alt üst eden çocuklarına yapma oğlum etme kızım dememeleri beni sinir ediyor abi. Valla tespitler doğru, gençlik yani. Ayağıyla önündeki sehpayla oynaması, ayağıyla yerde duran oyuncağı vesaire diyor, onunla oynaması. Bizzat ayakla bir şey oynandığı zaman sinir oluyorum abi. Eyvallah gülüyorum. Benim için en sinir bozucu misafir davranışı, eve gelir gelmez televizyonun kumandasını ele alması, buzdolabını açması. Bak, emek harcayarak hazırladığım yemeklere kusur bulması. Kafasına diyor, tutup böyle tabağa vurasım geliyor. Kendimi zor tutuyorum. Sakin şampiyon, sakin. Evet ya, hem gezmeye geliyor hem de şey diyorlar ya. İşte abi şu kanalı açsana ya, benim dizim başlıyor. Bir şey izleyeceksen neden geldin kardeşim, sonra gel demiş ya. Doğru mu? Doğru. Yavrum bir dünya mesaj var kurban olduklarım. Artık vallahi yollamayın.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
4: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınlar.
5: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.
1: Arif Güven Showtime.
6: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
9: Saygı mağazaları.
10: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
11: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
12: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Üstelik bedava be. Tabii canım. Beleş abi, beleş, öyle söyleyelim. Beleş. Beleş kakalar dağıtıyoruz. Buyurun, eve gelen misafirlerinize en sinir olduğunuz davranışlar ne? Kesinlikle sigara konusu. Balkona çıkıp içmek varken oda, gece odasında içip her şeyi duman altı yapmış. Evet, sigara içmiyorsa ev sahipleri, yavrum bir zahmet balkona kış kış. Bak, pastırma yiyip de gelip bizim tuvalete küçük tuvaletini yapması abi. Leş gibi kokuyor demiş ya. Misafir ne yaparsa yapsın bir şekilde dişiniz kar idare edersin. Ancak en kötüsü ve dayanılmazı yatılı gelen ve ne zamanda gideceği belli olmayan misafirdir. Soramazsın da değil mi ya? Soramazsın, hani sen hani geldin de kaç gün kalacaksın, ne zaman gideceksin? Bak, o da öyle söylüyor, soramazsın da. Kardeşim geliyorsun, eyvallah demiş. Aramızda bir yakınlık var ki geliyorsun. Kaç gün kalacaksın, ne zaman gideceğini söylesin. Biz de ona göre plan yapsak güzel olmaz mı? Doğru söylüyorsun ya. Yemek yerken oraya buraya dökmesi, yağlı elleriyle masaya halıya sürtmesi benim için en sinir bozucu misafir davranışı diyor. İvit. Çocuğunu oraya buraya salması, sus dahi dememesi. Bir de odamı ve eşyalarımı izin almadan kullanmaları beni sinir ediyor abi. Buyurun. 20 bardak çay içmesi demiş ya. Ben 2 bardak zor içiyorum misafirken. Bir geliyor 20 bardak çay veriyorum. Tüm odalara girme isteği, bu özellikle 50 yaş üstü teyzelerde var abi. Evet. Bu yaramaz çocuk durumu anladığım kadarıyla herkesimin sinirini bozan bir durum. Yaramaz çocuğuyla ilgilenmek yerine sohbet ve çay keyfine dalıp ev sahibinin çocuğunun peşinde koşturmasını iyi bir haltmış gibi gülümseyerek izlemesi. Diyor ki abi, davet edince fit fit fit hemen geliyor. Davet beklersin, tık yok. Hani hep size gelelim, hep size gelelim. Siz bize sonra. Valla yorumlara bakıyorum da hakikaten şöyle bir şey, misafirlik bir değerdi. Değerlerimizi biraz bir kaybetmişiz. Umarım yeniden birbirimizi sevmeyi başarırız. Ne diyeyim yani. Çok uzun süre kalması abi. Bazen hiç gitmeyecek gibi geliyor bana. Bak diyor ki, sigara içilmiyor bizim evde hiçbir şekilde. Sigara içilmeyen evde, yani ev olmasını bilmesine rağmen sigara içmesi. Zaten diyor, kaç saatliğine oturmaya gelmişsin, çık balkonda iç. Evet, doğru. Genelde anladığım kadarıyla çat kapı gelen misafirleri de sevmiyoruz. Özellikle pazar günü. Bulduğunu değil umduğunu istemesi abi, uzun kalması ve misafirliğe gelmesi. Gecenin bir saat olmuş, hala ben kalkayım artık demiyor. Yatıya kalsaydım bari diyoruz. E olur diyor. O da nasıl rahatlık abi, e olur. Ben misafiri severim abi, şimdiye kadar da hiç sinir olmadım. Fazla polyanayım galiba diyor. Bilemem yavrum. Bak, son zamanlarda kriz dolayısıyla misafir kabul etmiyoruz biz. Eyvallah. Fazlaca rahat olması beni rahatsız ediyor. Misafirsin sen diyor. Her ne kadar kendi evinmiş gibi denilse de senin evin değil. Bu kadar rahat olma ve çok kalma bir zahmet demiş ya. Ben bizim evde gelen misafirlerin tuvaleti kullanmalarını pek sevmiyorum. Çok mecbur kalmadıkça asla girmem misafir olduğum evin tuvaletine diyor. Keşke herkes benim gibi olsa. Ve sanki bana inat gibi gelen misafirler hemen ilk geldiklerinde hemen tuvaleti soruyorlar abi. Tuvalet nerede? Birbiri benzeri olan mesajları es geçelim. Bak diyor ki, misafir istemeyen bir kere batmış numarası yapsın. Akrabaların ayağı kesiliyor. Komşunun da öyle. Hani bu aralar işler kesat, hakikaten çok zor durumdayız gibi ağlamaya başlayalım. Bir daha diyor gelmezler abi. Buzdolabımı izinsiz açması, yatak odamıza girmesi, bunun dışında hiçbir şey beni üzmez. Misafir çocuğunun bilgisayarı ya da tabletle oynamak istemesi, misafirin geç saatlere kadar oturması, bunlar benim sinirlerimi bozuyor abi. Yemeyen misafir sinirlerimi bozuyor abi. Önüne ne koyduysam yemedi demiş. Getir onları bana, ben yerim ya. Seni mi kıracağım ya? Vallahi kalmadı deyip boş tabak getirsen bire deriz. Eyvallah, düşünmüş kardeşim, en azından boş tabak getirmiş ya.
genelde uzun misafirliği belli ki sevmiyoruz. Bakayım. Kumandaya çökmesi, yüksek sesle Survivor izlemesi, burnunu karıştırması abi. Kim bilir nereye sürecek diye aklım çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani geliyor misafiriniz, sizin yanınızda burnunu mu kurcalıyor abi? Oğlum o nasıl misafir la?

Bak bu da güzel. Bu da bana ilk başlarda oluyordu. Sonra çok net bir tavrım olunca artık bundan vazgeçtiler. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Diyor ki bak, evdeki evcil hayvanla ilgili bazı manipüler etmeye çalışmak. Evde hayvan beslemenin yanlış olduğunu düşünmemizi sağlamak. İşte hayvanı ya bu evde bu bakılmaz ki ya. Bunu versen bahçeli evi olan birisine gibi böyle cümleler kurması. Benim diyor evde köpeğim var. İstemiyorsanız gelmeyin lütfen. Evet ben bunu, vallahi ben bunun yıllarca mücadelesini verdim yani. Dedim babacığım istemiyorsan gelme. Allah Allah. Abi kıl döküyor. Ne yapayım? Yani köpek kıl döküyor diye jöle mi süreyim? Ne yapayım? Yani... gelme abi gelme. Yani burası gördüğün gibi benim evim yani. Doğru. Sevgili dinleyenler, var da bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Arif Güven.

0: esküven Showtime.
1: Teşekkürler bütün dostlara. Vallahi söylüyorum, acayip keyifli mesajlar var. Abi bazı arkadaşlar misafire gelip misafirlikte unutup üstünü çıkartıp akletle kalması sizinle de Allah diyorum ya. Bu kimin olduğuna göre değişir herhalde. Buyur, ellerini yıkamadan yemeğe oturan misafirlere acayip gıcık oluyorum. Selamlar İlhami. Hangi misafirlerin hangi hareketinden dolayı gıcık oluyorsunuz? Günün konusu böyle bir şey işte. Habersiz gelen bütün misafirlere gıcık oluyorum abi. Sifonu çekmemesi mi? Yuh artık ya. Şımarıklık yapıp sağa sola zarar veren çocuğuna karşı kayıtsız kalmaları beni jileden çıkartıyor. Evet ya. Bir dur deyin yani. Bakalım evin dekorunu değiştirmeye çalıştıklarında sinir olur. Vay be. Evet. Salonda sigara içmesine sinir oluyorum. Ayaklarının kokmasına sinir oluyorum. Televizyon izlerken sürekli kumandayı alıp bir şeyler değiştirmesine sinir oluyorum. Bakın. Buyurun. Bak çok detaycı arkadaşlar da var. Diyor ki kahvaltıda yumurtalı çatalları ile zeytin yakalamaya çalışmalarına sinir oluyorum abi. 3-10 yaş arası veletleri evimin altını üstüne getirirken kıllarını dahi kıpırdatmıyorlar. Uyuz oluyorum. Bak diyor ki otururken ayağını altına almaya çalışmaları sinir oluyorum abi. Çok titizler de var işimizde anladığım kadarıyla. Bak elini yıkamadan sofraya oturması, çocukluysa çocuğuna asla dur dememesi, şehir dışından gelip yatılı gelme durumu varsa dönüş tarihinin belli olmaması. Benim de misafirlerim senin gibi abi. Gelmesi yetmiyormuş gibi gitmemek için de direniyorlar. Evet, şanlı bir direnç uyguluyorum. Elini yıkamadan salona geçmesi gelmiş. Çıplak ayaklarıyla Çıplak ayaklarıyla oynadıktan sonra evdeki her şeye dokunması. Hatta yiyeceklere içim çekiliyor, midem bulanıyor. Bazıları et böyle hani bağdaş kuruyor, ayaklarıyla oynuyor ya abiciğim. Ben de hiç sevmem onu. Bakalım. Toparlıyoruz artık gençlik, bakalım. Tam giderken kapı eşiğinde 5 dakikalık sohbet çevirmesine... Evet ya, kapı eşiği muhabbeti vardır. Kapı muhabbeti vardır ya. 3 saat içeride oturmuştur. Kapıda yine 15 dakika konuşursunuz abi. Benim en sinir olduğum misafir davranışı. Telefonla konuşmak için oturulan yerden çıkıp istediği odaya birden dalması. Bu çocuklu misafirler dikkat etsin çocuklarla ilgili. Vallahi çocuğu olan misafirleri pek istemiyorlar galiba. Çocuklarına sahip çıkmamaları, gereğinden fazla uzun oturmaları. Bu çok fazla gelmiş. Biz ailecek misafir severiz abi. Bunca yıl sadece tek bir misafirle sorun yaşadık. 2-3 gün kalmak üzere eşiyle gelmişti. Akrabayız ama akrabalık derecemizi yazamayacağım. İlk fasoyu evi kucağında kocaman bir balya tuvalet kağıdıyla gelmekle yaptı. Dur bakayım, ilk fasoyu eve kucağında kocaman bir balya tuvalet kağıdıyla gelmekle yaptı. Lan burası ev değil mi? Biz çok affedersin taşa mı siliyoruz demiş. Yanında tuvalet kağıdı mı getirdi misafir? Niye bu kadar tuvalet kağıdı getirdin dediğimde ya ben tuvalette çok kalıyorum çok da tuvalet kağıdı harcarım dedi. İyi peki öyle olsun dedik. Sonraki akşam eşiyle beraber balkonda içiyoruz. Sohbet ortam güzel. Sonra bir deniyor ne dese beğenirsin. Ben evimde kimseyi içirtmem. Ha demiş ki yani orada alkol alıyorlarmış ama demiş ki ben evde kimseyi içirtmem. Diyor burası pavyon mu yani? Niye içiyorsun o zaman? Bakalım. Evin çocuğuna okul nasıl gidiyor, dersler nasıl diyor sorması mesela diyor. Çocuğa bir faydan dokunmayacaksa ne diye bu soruyu soruyorsun? Doğru.

0: gitmek bilmemeleri sinirimi bozuyor. Soramıyorsun da ne zaman kalkacaksınız diye. Tabii canım, nasıl soracaksın? Sorulmuyor da. Evimi eleştirmeleri, pişirdiğim yemekleri eleştirmeleri, kısaca sürekli negatif yorumlar yapan negatif biri olmaları, vakit de geçmiyor yanlarında. Doğru söylüyorsun. Eve girince ellerini yıkamamaları, yemekten sonra elini yıkamaması, çerez, cips gibi yağlı şeyler yedikten sonra parmaklarını yalayıp yine elini yıkamaması. Evinize gelen misafirlerin en çok hangi davranışlarına gıcık oluyorsunuz dedim. Dekoltesi ve yırtmacıyla frikik vermemesi. Vermemesi yalnız ha. Yavrum bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Abi benimkini okumadı. Oo. Şöyle bir şey yapalım sevgili dinleyenler. Elbette haberlere de bakmamız icap ediyor. Bütün kule ve kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Birazdan yeniden buradayız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Eve geldiğinde geldin mi sorusunu soran insanlar, ev telefonunu arayıp evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
3: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte bunun nedeni mi olur?
4: E hadi abi hazırlanmamışsın daha, hani kopmaya gidecektik bugün ya?
5: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
6: Aşk, geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
7: Saat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu. Uyudun mu? Abi çevirim içeyim ama yerinde yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarının malumunu şöyle bir F5 yazdık. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum çok çok teşekkürler gençlik. Mümkün olduğu kadar siz de duydunuz. 3 parti okumaya çalıştık. Emmesi artık hani bitirmemiz icap ediyor. Biz bu arada bakacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor hangi haberleri vermedi. Şuna bir bakalım. Buyurunuz. Yarım bırakmıştık bu haberi. Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisi maalesef kaburgasını kırdı. Diyarbakır'da yolda yattığı görülen S.D. üstelik de daha 18 yaşında. İhbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekiplerine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camlarını kırdı. Polisin yakalaması için çalışma başlattığı S.D.'nin kaçtıktan sonra Sur ilçesinde bir başka ambulansa saldırdığı da belirtildi. Yavrum şimdi bu arkadaşlara ne yapmak lazım? Bu arkadaşlara şöyle bir şey yapmak lazım. Bir kere bu sağlık personeline saldıran arkadaşları elbette kara listeye alacaksın. Sağlık haklarından faydalanamayacak. Bir şey mi geldi? Babacım gitsin özelde para verip muayene olsun abi. Başka türlü çünkü önüne geçemeyeceğiz belli yani. Ne oluyor ne bitiyor? Köylüler isyan etti. Nedir hikaye? Oy istemeye gelmeyin. Gelecekler ablam. Gelecekler annem. Gelecekler. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yaşayan onlarca evin musluklarından su akmaması köylüleri isyan ettirdi. Hala su akmayan evler mi var abi? Olsun seçim zamanı çamaşır makinesi hediye ederler size. Ki oldu gördük suyu akmayan köylere çamaşır makinesi hediye edildi. Tankerlerle su doldurup ihtiyaçlarını karşılayan köylüler seçim zamanı gelen siyasetçilerin kendilerine daha sonra unuttuklarını söyledi. Tabii canım. Suyumuzu vermeden kimseye oy vermiyoruz demişler. Ya gelirler evinize gelirler. Köyünüze gelirler. Bak onu söyleyeyim köyünüze gelirler. Evinize gelirler. Seçim öncesinde tabii herkes en iyi vatandaşa hizmeti ben vereceğim. Hayır ben vereceğim. Hayır ben vereceğim diye seçim yarışına giriyor böyle. Seçim yarışı demeyeyim. Size hizmet etmek için. Hani çarşıda pazarda bak seçim öncesinde göreceksiniz. Esnaf olarak göreceksiniz. Vatandaş olarak göreceksiniz. Hemen böyle bir elinizi uzatıyorlar. Merhabalar nasılsınız? Bak o eli bırakma. O eli bırakma. Çünkü olur da siyaseti kazanırsa artık neyin adaylıysa bilmiyoruz da kazanırsa bir daha o eli mümkün değil bulamazsın. Yani bu klasik yıllardan beri olan durum değil mi yavrum? Tecrübeli bir Türkiye vatandaşı olarak artık bu durumları biliyoruz herhalde. Yani. Oy oy bu nedir? Twitter'da çirkin sevgili arayan kadına gelen komik tepkiler nedir bu? Diyor ki hatırlarsanız bir zamanlar Twitter'da sevgili olacak kişi için kriter belirten vardı. Yok şu kadar işte boydan kısa olmasın, yok aylık geliri bu kadar olsun, yok bu kadar dil bilsin gibi. Bu şimdi demiş ki dikkat çekmek için yaptı herhalde. Sevgilim o kadar çirkin olmalı ki hakkımızda bu kız bu adamı nasıl bakmış desinler diye yıldızı para... Tamam anladım ya bu çirkin arıyormuş yani. Abla bak burada ben varım madem çirkin arıyorsun vallahi söylüyorum. Bak bana zifiri karanlıkta baksan bile ay bu mu dersin yani. Tabii canım özellikle sabah yataktan kalktığım anda bak hamile kadın beni görse çocuğunu düşürür yani. Oğlum ben bunu söylüyorum bazen. Doğduğumda doktorlar annemin babama beni abi siyah poşet içinde vermişler. Demişler, buyurun çocuğunuz yani. Evet abla. Zengin güzel bir hatuna benziyor abicim. Çirkin erkek arıyormuş. Bu ablaya telefon açıp sormak istiyorum. Diyeceğim ki abla benim bak tipim kötü demiyorum diyeceğim. Abla bende direkt tip yok yani. Oy oy. Var mı diye şöyle bir bakıyorum ki artık final yapalım. Kurban olduğum bizden bu kadar demenin tam zamanı olsun. Var mı helal olsun haberimiz? Var. Ne kadar güzel. Peki o zaman. Gir yavrum şuna bir.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında. Ve son kez mikrofonu açtı. Onu da söyle. Helal olsun haberiyle ilgili. Artık final. Artık veda. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar. Sağ olun, var olun. Buyurun. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarımız geliyor. Finalde biliyorsunuz helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi olsun istiyoruz. Ay kurbanırım ya. Yengem mesaj yollamış da daha yeni gördüm ya. Selam olsun. Dağılma vakti çabucak geldi. Güle güle çiçeğim. Güle güle sevgili. Neredeydi bu haber? Canım kardeşim, bir haber gelmişti. Buyurun bak, ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Dur önce biz bir klasik kapanışımızı yapalım. Sevgili dinleyenler, diyoruz ya, tercihini bugün de bizden yana kullanan bütün güzel insanlara çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmayı başarabilmişizdir. Amacımız buydu ama olduysa bir hatamız. Hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Hatamızdan dolayı da tabii ki sonuna kadar affola. Canım kardeşim, hep söylüyoruz. Hayat, yol kenarındaki tabelalar. Onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Biliyorsunuz kendi saatimiz geldiğinde. Mümkün olduğunca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince, gücümüz yettiğince, kendi iklimimizce burada sizleri en keyifli şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık gidiyoruz ya. Bir de şey diyorlar ya, çok üzgünüm, bugün de programımızın sonuna geldik. Ya niye üzüleyim? Bir insan başarıyla yaptığı bir işin finalinde üzülür mü ya? Ha? Sallıyorum, çok çalıştın, çalıştın, sınavı kazandın. Çok üzgünüm, bugün de kazandım. Olur mu yani? Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çünkü önce benim keyif almam gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Ben keyif almazsam bu iş olmaz abi. Önce tabii canım, benim bu ortamı sağlamam gerekiyor. Malum Amerikalılar öyle yapıyor, biliyorsunuz. Bak, senin ceketini çıkartmanı istiyorlarsa, şşt, alo, çıkart şu ceketini demiyorlar. Ortamı ısıtıyorlar, sen ister istemez kendin ceketini çıkartıyorsun. Tabii canım. Amerikalılar her yerde. Velhasıl önce ben eğlenmeliyim ki bu eğlenceyi size aktarabilelim. İnşallah da becerebilmişizdir. Ben gideyim mi artık müsaadenizle? Gençlik yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı ma-

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde

0: daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Çenet olsun.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 89. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ara, Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Yalın'la yaptık. Akşamüstü isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen ardındansa bir düetle devam ediyoruz. Buray ve Sena Şahin burada İstanbul Bile isimli şarkılarını seslendiriyorlar. Hepiniz hoş geldiniz.

Dinledik Durum Çok Acil isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan Nesim'di. Keyif veren bir diğer melodi ise şimdi pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı seslendirecek. Tekamül radyonuzda. Kus.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan hit şarkılardan bir tanesini Blok 3'ten dinledik. Sebebi Yar radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa Derya Uluğ'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yapalım. Çıktığı dönemin en sevilenlerinden biriydi. Ne münasebet radyonuzda sizler.

Sevilen grup Grip'in seslendirdiği bir cover çalışma Ebru'li radyonuzda sizlerleydi. Farklı bir yorumla gerçekten keyifli anlar yaşattıklarını söyleyebiliriz bizlere. Grip'ini uğurlarkense Murat Dalkılıç'a kulak verelim şimdi. O da 40 yılda bir gibisin isimli çalışmasını seslendirdi.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru

0: Rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: E hadi devam.
1: Pop müziğin son yıllardaki önemli bestecilerinden bir tanesi Oğuzhan Koç'tu konuğumuz. Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendirdiğini söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen ardından bir düetle devam edelim. İkilem ve Tuğba Yurt burada İçiyorum Ederimize isimli çalışmalarını seslendiriyorlar.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İsmiydi Sten dinledik. Yalancı isimli şarkısıyla bugünü renklendiren seslerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi ise bizi Atiye karşılıyor, ondan da Olay isimli şarkısını dinliyoruz. Keyfini çıkarın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Açık Radyonuz'daydı. Kör Sevdam isimli sevilen slow'uyla beraber günümüzü de oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Hemen ardındansa Süperstar Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. O da Şahsen Ben isimli çalışmasını seslendiriyor.

Günümüze renk katan şarkılardan bir tanesiydi. Rain Man'den dinlediğimiz bu özel melodi. Çatmayarim radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında bir düetle devam ediyoruz. Sibel Can ve APO burada. Kıyamam isimli çalışmalarını seslendiriyorlar. Biz

0: tamam.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Eskimeyen eskiler.

Unutulmaz hit şarkılarıyla MFÖ'yü ağırladık. Ele Güne Karşı isimli efsane çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Bu nostaljik anların hemen sonrasında yeniden günümüze dönüyoruz Hadise ile birlikte. Ara beni radyonuzda. Deli.

Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sıla'dan dinledik. Kötü Kötü isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ardındansa ritmimizi daha yukarı taşıyoruz. Şimdi Asil Gök'le birlikte en yeni hit şarkısı Ne Oldu Böyle radyonuzda. Benim olma.

0: Trax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 60.

katkısıyla beraber bugünü de keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Gülşen'le devam edelim şimdi ise. İtaat yok, radyonuzda.

Sinan Akçalı, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ortaklığından dinledik. Durum Çok Acil isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Semih Cenk'ten Geçiyor Zaman isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehir

0: Şehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3'er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de ben Rayna geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisini dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz cuma günü Karakış şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez hazır eminen kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde. Galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım. Böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı, ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak, evet, gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz. Radyo Ses.

0: Bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan, 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet verenler

0: herkes hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Bakın çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesaplarımı daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel ekimin, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın. Bildirimleri kapatın. Sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasında kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı. Radyo Ses.

0: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan, gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Simgeyle devam edelim iyi müziğe. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım? Yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur. Pek çok araştırma, insanların sosyal hayat içerisinde, sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğini, daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkarttığını. Denge kurmak lazım hayatta. Denge şart. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene, o sene, 26 Eskişehir yılı.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim. Ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın. Biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa, kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım, mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse, devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde, dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet, gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu atkılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi, böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam, egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti, bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyonu izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlarda zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te birinin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Kontinental Bayi, iyi gün.

0: Şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik, 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında

0: Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Uyan şimdi.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yaşadı.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.